0: Çıktı ne çıktı ya? Bakıyor musun paralara? Sadece birkaç kadar kalın parçası. Şu bozuk paralarda sadece demir parçası. Demir, banka hesabınızı
1: gerçekten
0: yok. Sen bir saat gözükten birkaç parla.
1: Kafan içine verirken
0: sadece bir
1: banka.
2: The money towers play upon the nation and fire against the young. It's more despotic than monarchy. More insolent than autocracy. More selfish than bureaucracy.
3: Dans mon avis, il y a deux grands mystères. L'amour et l'argent.